0: 70'inde emeklilik mi? Yok artık.
1: Radyo Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 23 Haziran Salı. Radyo Kassel'den merhaba. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'da hükümet daha büyük emeklilik reformunu açıklamaya başlamadan toplumun yarısı yok artık diye ayağa kalktı. Reformun temelini oluşturacak öneriler emeklilik komisyonundan gelirken DGB Başkanı Yasmin Fahimi'nin tepkisi gecikmedi. Daha geç emekliliğe hayır. Hem de kocaman bir hayır. Fahimi Bild Podcast'te yıllar önce fiilen ortadan kalkmış olan Rentemit 63 düzenlemesinin kaldırılmasına karşı çıktı. Evet, yanlış duymadın. Yürürlükten kalkmış bir uygulamanın kaldırılmasına karşı çıkmak. Alman bürokrasisi bile bu kadar ironiyi kaldıramaz. Emeklilik yaşının yaşam süresine bağlanması fikri de gündemde. Kamuoyunda adı çoktan konmuş. 70 yaşında emeklilik ya da 70'inde emeklilik. Fahimi bu öneriye de karşı. Haklı olarak soruyor. İnsanlar 70'e kadar çalışamayacak durumda olduğunda ne olacak? Emeklilik değil, resmen dayanıklılık testi yahut da dayanıklılık sınavı. Fahimi, insanlar daha uzun çalışmazsa emeklilik sistemi çöker iddiasına da sert çıkıyor. Ona göre bu, kesintilere ikna etmek için kullanılan klasik bir korku hikayesi. Hani şu ışığı kapatmazsan elektrik faturası göğe çıkar türünden ama daha pahalı sonuçları olanlardan. Fahimi'nin çıkışı reformu desteklemeye hazırlanan SPD üzerinde de baskı yaratıyor. Kendisi daha önce SPD'nin genel sekreteriydi. Yani bu tartışma biraz da eski iş arkadaşına WhatsApp'tan uzun sesli mesaj atmak gibi. Öte yandan sendikanın tutumuna yönelik eleştiriler de var. Bazı yorumcular DGB'nin yalnızca reform önerilerine karşı çıktığını ancak bunun yasalaşmaması için ne yapılacağına dair bir şey söylemedi. Eleştirilerde çoktan ortadan kalkmış olan 63 yaş modelinin kaldırılmasına karşı çıkacak kadar gerçeklerden uzak olduğunu kanıtladı. İşverenlerin aleyhine yasalar çıkarılmak istenseydi işveren örgütleri ne yapardı acaba ifadelerine yer veriliyor. Kemer sıkmayla başladık, kemer sıkmayla devam ediyoruz. Belediyeler mali kriz alarmı veriyor. Almanya'da belediyeler ve yerel yönetimler derinleşen mali kriz nedeniyle alarm verirken, Başbakan Merz'in çözüm olarak sosyal harcamalarda kesintileri gündeme getirmesi sert eleştirilere yol açtı. Almanya İstatistik Dairesi'nin verilerine göre şehirler, ilçeler ve belediyeler yaklaşık 32 milyar euroluk rekor bütçe açığıyla karşı karşıya. Yerel yönetimler artan bakım hizmetleri, çocuk ve gençlik yardımlarıyla engelli bireylere yönelik desteklerin son yıllarda yaklaşık %40 yükseldiğini belirtiyor. Belediye birlikleri dikkat çekmek amacıyla düzenledikleri eylem gününde bazı kamu kurumlarını geçici olarak kapatarak tarihi mali kriz uyarısında bulundu. Yetkililer mevcut finansman sorununun çözülmemesi halinde hastaneler, toplu taşıma hizmetleri, gençlik merkezleri ve kütüphaneler gibi birçok kamu hizmetinin tehlikeye girebileceğini vurguladı. Başbakan Friedrich Merz ise belediyeler üzerindeki mali yükü gerekçe göstererek nafaka ödemesi alamayan tek ebeveynli ailelere sağlanan devlet desteğinin, gençlik yardımları ve engellilere yönelik destek programlarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini savundu. Merz bu alanlardaki maliyet artışlarının sürdürülebilir olup olmadığının incelenmesi gerektiğini ifade etti. Jungwirth'te yer alan makalede hükümetin sosyal harcamaları azaltırken savunma ve silahlanma harcamalarına öncelik verdiği hatırlatılıyor. Eleştirilere göre ekonomik durgunluk nedeniyle şirketler işten çıkarmalara yönelirken hükümet de sosyal devlet uygulamalarını daraltarak özellikle düşük gelirli kesimler üzerindeki baskıyı artırıyor. Belediyeler ise merkezi hükümetten daha fazla mali destek talep ediyor. Brandenburg'taki Ketzin kasabası eyleme "Bizde ışıklar sönerse" sloganıyla katıldı. Haberin yorumuna göre ise Friedrich Merz için hala yeterince karanlık değil. İflas sayısı 2013'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Bu yılın ilk yarısında Almanya'da 2013'ten bu yana en yüksek sayıda şirket iflas başvurusunda bulundu. Kredi reformu, kredi ajansının tahminlerine göre yılın ilk yarısının sonuna kadar 12.900 şirket iflas etti. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %8'lik bir artış anlamına geliyor. Ve 2013'ün ilk 6 ayından bu yana en yüksek rakam. Artmaya devam eden bireysel iflas rakamları da %2,3 artışla 38.800 vakaya ulaştı. Ajans rakamların şirketler arasında derin bir yapısal kriz ortaya koyduğunu ve bunun Orta Doğu'daki çatışmayla daha da kötüleştiğini belirtti. Avrupa Birliği'nde elektrikli araç satışları önemli ölçüde arttı. Otomotiv sektörünün önde gelen kuruluşlarından ASİA'ya göre Avrupa Birliği'ndeki yeni araçların 5'te 1'i artık elektrikli otomobil. Mayıs ayında toplam 200 bin adet araç ilk kez trafiğe kaydedildi. Bu da geçen yılın aynı dönemine göre %43 daha fazla olduğu anlamına geliyor. Kuruluş bunu hükümetin satın alma programlarına bağladı. İran-Irak savaşından kaynaklanan yüksek yakıt fiyatlarının da katkıda bulunan bir faktör olması muhtemel. Genel olarak Mayıs ayında yeni otomobil tescilleri %3,2 arttı. İçten yanmalı motorlu araç satışları ise yaklaşık 5'te 1 oranında düştü. Edirne cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmeyi kabul etmeyeceği açıklandı. Necdet Saraç, Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde Demirtaş'ı ziyaret edeceğini duyurmuştu. Mutlak butlan kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na getirilen ve geçmişte dokunulmazlıkların kaldırılmasını desteklediği için pişman olmadığını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demirtaş'ı ziyaretine Demirtaş'tan ret geldi. Evrensel Gazetesi'nin haberine göre Kılıçdaroğlu katıldığı Sözcü TV yayınında 2016 yılında Demirtaş'ta dahil siyasetçilerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına evet oyu verdiği için pişman olmadığını söylemişti. Ertesi gün Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı Necdet Saraç, Habertürk'te önümüzdeki günlerde Kemal Bey Edirne cezaevinde Sayın Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek. Ziyaretin ardından açıklamasını hep beraber dinleriz demişti. Saraç'ın açıklamasının ardından Halk TV Demirtaş'ın Kılıçdaroğlu ile görüşmeyi kabul etmeyeceğini duyurdu. Demirtaş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hak ihlali kararlarına rağmen yaklaşık 10 yıldır cezaevinde tutuluyor. İsrail ordusu Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda 73.035 insanı öldürdü. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı. Evrensel Gazetesi'nin haberine göre son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 3 ölü ve 11 yaralının getirildiği kaydedildi. Buna göre Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1024 insanın öldüğü, 3260 insanın yaralandığı, enkaz altından ise 784 insanın cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 73.035'e, yaralı sayısının 173.368'e yükseldiği bildirildi. Gazze şeridinde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor. Değerli dinleyiciler, Radyo Kazel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey gönlünüz olsun ama mutlaka merakla kalın.
2: 105.8 Radyo Kassel.
3: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
4: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
5: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: 70'inde emeklilik mi? Yok artık.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 23 Haziran Salı. Radyo Kassel'den merhaba. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'da hükümet daha büyük emeklilik reformunu açıklamaya başlamadan toplumun yarısı yok artık diye ayağa kalktı. Reformun temelini oluşturacak öneriler emeklilik komisyonundan gelirken DGB Başkanı Yasmin Fahimi'nin tepkisi gecikmedi. Daha geç emekliliğe hayır. Hem de kocaman bir hayır. Fahimi Bild Podcast'te yıllar önce fiilen ortadan kalkmış olan Rentemit 63 düzenlemesinin kaldırılmasına karşı çıktı. Evet, yanlış duymadın. Yürürlükten kalkmış bir uygulamanın kaldırılmasına karşı çıkmak. Alman bürokrasisi bile bu kadar ironiyi kaldıramaz. Emeklilik yaşının yaşam süresine bağlanması fikri de gündemde. Kamuoyunda adı çoktan konmuş. 70 yaşında emeklilik ya da 70'inde emeklilik. Fahimi bu öneriye de karşı. Haklı olarak soruyor. İnsanlar 70'e kadar çalışamayacak durumda olduğunda ne olacak? Emeklilik değil, resmen dayanıklılık testi yahut da dayanıklılık sınavı. Fahimi, insanlar daha uzun çalışmazsa emeklilik sistemi çöker iddiasına da sert çıkıyor. Ona göre bu, kesintilere ikna etmek için kullanılan klasik bir korku hikayesi. Hani şu ışığı kapatmazsan elektrik faturası göğe çıkar türünden ama daha pahalı sonuçları olanlardan. Fahimi'nin çıkışı reformu desteklemeye hazırlanan SPD üzerinde de baskı yaratıyor. Kendisi daha önce SPD'nin genel sekreteriydi. Yani bu tartışma biraz da eski iş arkadaşına WhatsApp'tan uzun sesli mesaj atmak gibi. Öte yandan sendikanın tutumuna yönelik eleştiriler de var. Bazı yorumcular DGB'nin yalnızca reform önerilerine karşı çıktığını ancak bunun yasalaşmaması için ne yapılacağına dair bir şey söylemedi. Eleştirilerde çoktan ortadan kalkmış olan 63 yaş modelinin kaldırılmasına karşı çıkacak kadar gerçeklerden uzak olduğunu kanıtladı. İşverenlerin aleyhine yasalar çıkarılmak istenseydi işveren örgütleri ne yapardı acaba ifadelerine yer veriliyor. Kemer sıkmayla başladık, kemer sıkmayla devam ediyoruz. Belediyeler mali kriz alarmı veriyor. Almanya'da belediyeler ve yerel yönetimler derinleşen mali kriz nedeniyle alarm verirken Başbakan Merz'in çözüm olarak sosyal harcamalarda kesintileri gündeme getirmesi sert eleştirilere yol açtı. Almanya İstatistik Dairesi'nin verilerine göre şehirler, ilçeler ve belediyeler yaklaşık 32 milyar euroluk rekor bütçe açığıyla karşı karşıya. Yerel yönetimler artan bakım hizmetleri, çocuk ve gençlik yardımlarıyla engelli bireylere yönelik desteklerin son yıllarda yaklaşık %40 yükseldiğini belirtiyor. Belediye birlikleri dikkat çekmek amacıyla düzenledikleri eylem gününde bazı kamu kurumlarını geçici olarak kapatarak tarihi mali kriz uyarısında bulundu. Yetkililer mevcut finansman sorununun çözülmemesi halinde hastaneler, toplu taşıma hizmetleri, gençlik merkezleri ve kütüphaneler gibi birçok kamu hizmetinin tehlikeye girebileceğini vurguladı. Başbakan Friedrich Merz ise belediyeler üzerindeki mali yükü gerekçe göstererek nafaka ödemesi alamayan tek ebeveynli ailelere sağlanan devlet desteğinin, gençlik yardımları ve engellilere yönelik destek programlarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini savundu. Merz bu alanlardaki maliyet artışlarının sürdürülebilir olup olmadığının incelenmesi gerektiğini ifade etti. Jungwirth'te yer alan makalede hükümetin sosyal harcamaları azaltırken savunma ve silahlanma harcamalarına öncelik verdiği hatırlatılıyor. eleştirilere göre ekonomik durgunluk nedeniyle şirketler işten çıkarmalara yönelirken, hükümet de sosyal devlet uygulamalarını daraltarak özellikle düşük gelirli kesimler üzerindeki baskıyı artırıyor. Belediyeler ise merkezi hükümetten daha fazla mali destek talep ediyor. Brandenburg'taki Ketsin kasabası eyleme "Bizde ışıklar sönerse" sloganıyla katıldı. Haberin yorumuna göre ise Friedrich Merz için hala yeterince karanlık değil. İflas sayısı 2013'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Bu yılın ilk yarısında Almanya'da 2013'ten bu yana en yüksek sayıda şirket iflas başvurusunda bulundu. Kredi reformu, kredi ajansının tahminlerine göre yılın ilk yarısının sonuna kadar 12.900 şirket iflas etti. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %8'lik bir artış anlamına geliyor. Ve 2013'ün ilk 6 ayından bu yana en yüksek rakam. Artmaya devam eden bireysel iflas rakamları da %2,3 artışla 38.800 vakaya ulaştı. Ajans rakamların şirketler arasında derin bir yapısal kriz ortaya koyduğunu ve bunun Orta Doğu'daki çatışmayla daha da kötüleştiğini belirtti. Avrupa Birliği'nde elektrikli araç satışları önemli ölçüde arttı. Otomotiv sektörünün önde gelen kuruluşlarından ASI'ye göre Avrupa Birliği'ndeki yeni araçların 5'te biri artık elektrikli otomobil. Mayıs ayında toplam 200 bin adet araç ilk kez trafiğe kaydedildi. Bu da geçen yılın aynı dönemine göre %43 daha fazla olduğu anlamına geliyor. Kuruluş bunu hükümetin satın alma programlarına bağladı. İran-Irak savaşından kaynaklanan yüksek yakıt fiyatlarının da katkıda bulunan bir faktör olması muhtemel. Genel olarak Mayıs ayında yeni otomobil tescilleri %3,2 arttı. İçten yanmalı motorlu araç satışları ise yaklaşık 5'te 1 oranında düştü. Edirne cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmeyi kabul etmeyeceği açıklandı. Necdet Saraç, Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde Demirtaş'ı ziyaret edeceğini duyurmuştu. Mutlak butlan kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na getirilen ve geçmişte dokunulmazlıkların kaldırılmasını desteklediği için pişman olmadığını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demirtaş'ı ziyaretine Demirtaş'tan ret geldi. Evrensel Gazetesi'nin haberine göre Kılıçdaroğlu katıldığı Sözcü TV yayınında 2016 yılında Demirtaş'ta dahil siyasetçilerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına evet oyu verdiği için pişman olmadığını söylemişti. Ertesi gün Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı Necdet Saraç, Habertürk'te önümüzdeki günlerde Kemal Bey Edirne cezaevinde Sayın Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek. Ziyaretin ardından açıklamasını hep beraber dinleriz demişti. Saraç'ın açıklamasının ardından Halk TV Demirtaş'ın Kılıçdaroğlu ile görüşmeyi kabul etmeyeceğini duyurdu. Demirtaş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hak ihlali kararlarına rağmen yaklaşık 10 yıldır cezaevinde tutuluyor. İsrail ordusu Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda 73.035 insanı öldürdü. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı. Evrensel Gazetesi'nin haberine göre son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 3 ölü ve 11 yaralının getirildiği kaydedildi. Buna göre Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1024 insanın öldüğü, 3260 insanın yaralandığı, enkaz altından ise 784 insanın cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 73.035'e, yaralı sayısının 173.368'e yükseldiği bildirildi. Gazze şeridinde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor. Değerli dinleyiciler, Radyo Gazel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey gönlünüz olsun ama mutlaka merakla kalın.
3: 105.8 Radyo Gazel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
6: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

Radyonuzu beğenerek dinliyorum. Haberleriniz çok güzel. Hem Türkiye'den hem buradan. Güzelce kendi dilimizde. Hem işimizi yaparken radyoyu dinliyoruz. Bir yanda yemeğimizi yapıyoruz. Bir yanda mutfakta uğraştığımız halde radyonuzu hiç kaçırmıyoruz. Çok iyi yayınlar yapıyorsunuz. Radyonuzun hastası olmuşuz. Kasya Radyosu'nun hastası olmuşuz.

0: Almanya'da emeklilik reformu tartışması sürüyor. Reform herkesi etkiliyor. Karar vericiler hariç.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 24 Haziran Çarşamba. Radyo Kassel'den merhaba. Almanya gündeminde siyaset, iklim ve günlük yaşamı doğrudan etkileyen önemli gelişmeler var. Emeklilik reformu tartışmalarından aşırı sıcakların etkilerine, yerel yönetimlerin aldığı yangın önlemlerinden eğitim sistemindeki yeni düzenlemelere kadar değişik haberlerle karşınızdayız. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'da emeklilik reformu tartışması sürüyor. Reform herkesi etkiliyor. Karar vericiler hariç. Almanya'da emeklilik ve sosyal adalet tartışmaları yeniden gündemin merkezinde. Bir milletvekilinin bir işçinin yaklaşık 28 yılda elde ettiği emeklilik hakkına yalnızca 4 yılda ulaşabilmesi, buna rağmen aynı siyasetçilerin emeklilik yaşının yükseltilmesini savunması kamuoyunda tepkileri artırıyor. Reform paketine yönelik medya desteği de gecikmedi. Süddeutsche Zeitung'un Berlin bürosundan Roland Preuss, hazırlanan düzenlemeyi uzun yıllardır görülen en iyi emeklilik reformu olarak nitelendirerek olumlu bir değerlendirme yaptı. Bu sırada iş dünyası temsilcileri de emeklilik komisyonunun önerilerine büyük ölçüde destek veriyor. Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği ile Alman Sanayi Birliği reform paketini sistemin geleceği açısından önemli bir adım olarak görüyor. Özellikle sermaye temelli emeklilik modelinin genişletilmesi ve hisse senedi piyasalarına yatırım yapacak bir devlet fonu kurulması şirket çevrelerinde memnuniyetle karşılandı. Ancak eleştiriler de bir o kadar güçlü. Sosyal kuruluşlar komisyonun sunduğu 33 önerinin yaşlılıkta yoksulluk sorununa çözüm üretmekten uzak olduğunu savunuyor. Paritätische Gesamtverband Başkanı Rock, Almanya'da her 5 kişiden birinin yaşlılık yoksulluğu riski altında olduğunu hatırlatarak temel emeklilik alanlar ve malulen emekli olanlar için kayda değer bir iyileşme öngörülmediğini belirtti. Rock'a göre planlanan konut yardımı kesintileriyle birlikte düşünüldüğünde reformlar yoksulluğu azaltmak yerine daha da derinleştirme riski taşıyor. Sermaye temelli modele karşı çıkan Rock, emeklilik güvencesinin finans piyasalarındaki dalgalanmalara bağımlı hale getirildiğini vurguladı. İsveç örneğine dikkat çekerek fonların yüksek kira gelirleri elde eden gayrimenkul şirketlerine yönlendirilmesi durumunda sigortalıların birikimlerinin temel yaşam ihtiyaçları üzerinden yürütülen spekülasyonları finanse etmiş olacağını söyledi. Tüm bu gelişmeler emeklilik reformu tartışmasını yalnızca sistemin mali sürdürülebilirliği ekseninden çıkarıp reformun yükünün kimler tarafından karşılanacağı ve sosyal adalet ilkesine ne ölçüde uyduğu sorularına da odaklanıyor. İş dünyası sermaye piyasalarına dayalı modeli desteklerken sosyal kuruluşlar yaşlılık yoksulluğuna karşı daha güçlü güvenceler talep ediyor. Almanya'da tüm çalışanlar içinde memurların oranı yalnızca %4,4 ancak federal mecliste bu oran %28'e çıkıyor. Bu durum reformun kimleri etkilediği ve kimlerin karar verdiği sorusunu daha da çarpıcı hale getiriyor. Emeklilik reformu tartışmaları sosyal adalet ve ekonomik yük paylaşımı açısından yoğun şekilde sürerken Almanya'nın gündeminde bir başka kritik başlık daha var. İklim krizi ve aşırı sıcaklar. Dünya genelinde peş peşe kırılan sıcaklık rekorları ve giderek uzayan sıcak hava dalgaları iklim krizinin etkilerini daha görünür hale getiriyor. bilim insanları aşırı sıcaklarla küresel iklim değişikliği arasında doğrudan bir bağlantı bulunduğunu ve insan faaliyetlerinin bu süreci hızlandırdığını vurguluyor. Araştırmalara göre küresel sıcaklık ortalamalarının yükselmesi, geçmişte istisnai kabul edilen sıcaklıkların artık daha sık yaşanmasına neden oluyor. Sıcak hava dalgaları yalnızca daha sık görülmekle kalmıyor. Aynı zamanda daha uzun sürüyor ve yüksek sıcaklıklara ulaşıyor. Artan sıcaklıklar topraktaki nemin hızla buharlaşmasına yol açarken kuraklığı da derinleştirerek sıcaklıkların daha da yükselmesine neden oluyor. Uzmanlar fosil yakıt kullanımı, ulaşım kaynaklı karbon emisyonları, ormansızlaşma, endüstriyel tarım ve hayvancılık, ağır sanayi üretimi ve artan tüketimin iklim krizinin başlıca nedenleri arasında yer aldığını belirtiyor. Özellikle Orta Avrupa'da sıcaklık artışlarının küresel ortalamanın üzerinde seyretmesi dikkat çekiyor. Almanya Çevre Dairesi ve Hükümetler Arası İklim Değişikliği panelinin verileri küresel ısınmanın sıcak hava dalgalarını daha sık, daha uzun ve daha şiddetli hale getirdiğini ortaya koyuyor. Bilim insanları karbon emisyonlarının hızla azaltılmaması halinde aşırı sıcakların yalnızca çevresel bir sorun olmaktan çıkıp gıda güvenliği, sağlık, kuraklık ve kitlesel göç gibi alanlarda ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuyor. Bilim insanlarının uyarıları yalnızca teorik değil, sıcaklıkların yükselmesi günlük hayatı da doğrudan etkiliyor. Bunun somut bir yansıması ise Hessen'de alınan yeni önlemler. Akşam yemeği planı yapanlar Marburg ve Frankfurt'ta bir seçeneği listesinden çıkarmak zorunda. Süregelen kuraklık ve aşırı sıcaklar nedeniyle parklar, yeşil alanlar ve ormanlarda mangal yakmak Frankfurt ve Marburg'da yasaklandı. Her iki şehir de bu kararı bölgede haftalardır devam eden kuraklık nedeniyle orman ve çayırlık alanlarda çıkabilecek yangınları önlemek amacıyla aldı. Sıcaklık ve kuraklık nedeniyle alınan bu önlemler gündemdeki tek yerel konu değil. Hessen'de aileleri ve okulları yakından ilgilendiren önemli bir düzenleme daha var. Hessen'de 2026-2027 eğitim yılından itibaren ilkokul öğrenciler için kademeli olarak tam gün bakım hakkı yürürlüğe girecek. Bu hak haftanın 5 günü günde 8 saatlik bakım süresini kapsıyor ve 2029-2030'dan itibaren tüm ilkokul çocukları için geçerli olacak. Belediyelerin çoğu hazırlıklı görünse de Hessische Rundfunk'un anketine göre finansman, personel ve altyapı en büyük sorunlar olarak öne çıkıyor. Hessen'de ankete katılan 27 belediye ve ilçe yönetiminin 24'ü hakkı karşılayabileceğini belirtirken %80'den fazlası finansmanın yetersiz olduğunu söylüyor. Örneğin Main-Kinzig-Kreis 12 milyon euroluk desteğe karşılık 360 milyon euroluk yatırım ihtiyacı olduğunu bildirdi. Personel eksikliği de ciddi bir sorun. Belediyelerin yarısından fazlası eğitimci bulmakta zorlandığını, bazı bölgelerde açık pozisyonların aylarca doldurulamadığını belirtiyor. Bu nedenle birçok yer branş dışı çalışanlara yöneliyor. Altyapı eksikleri de dikkat çekiyor. Okulların neredeyse yarısı yemek ve tam gün bakım için gerekli sosyal, ortak ve dinlenme alanlarının yetersiz olduğunu bildiriyor. Tam gün bakım hakkı paralı. Aylık ücretler 50 ile 280 euro arasında değişiyor. Yemek ücretleri çoğu yerde ayrıca alınıyor. Eğitim alanındaki bu yapısal değişiklikler konuşulurken, çocukların dijital dünya ile ilişkisini düzenlemeyi hedefleyen yeni öneriler de federal düzeyde tartışılmaya başlandı. PİRİ'nin komisyonu çocuk ve gençleri dijital risklerden korumak amacıyla sosyal medya ve okulda telefon kullanımına yönelik yeni düzenlemeler önerdi. Buna göre sosyal medya için 13 yaş alt sınırı getirilmesi ve 7. sınıfa kadar okullarda cep telefonu kullanımının yasaklanması gündemde. Okullarda ise 7. sınıfa kadar telefonların ders, teneffüs ve etkinliklerde tamamen yasaklanması planlanıyor. 8. sınıftan itibaren ise kuralların okullar tarafından öğrencilerle birlikte belirlenmesi öngörülüyor. Komisyon ayrıca yapay zeka eğitimi, çevrim içi suç bildirim sistemi ve siber suçlarla mücadelede gizli soruşturmacıların artırılması gibi ek öneriler de sundu. Düzenlemelerin yalnızca ulusal değil, Avrupa Birliği genelinde uygulanması hedefleniyor. Dijital güvenlikten sosyal medya kullanımına kadar uzanan bu öneriler, Almanya'da çocukların korunmasına yönelik tartışmaları daha da derinleştiriyor. Değerli dinleyiciler, Radyo Kassel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşacak kadar hoşça kalın. Her şey gönlünüz olsun ama mutlaka merakla kalın.
3: 105.8 Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.

0: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel'i dinleyeceksin.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Radyo Kassel'e hoş geldiniz. Güzel bir program sizleri bekliyor. 105.8'de kalmaya devam edin. Gerçi o da bile konu, çünkü 105.8 artık tarihe karışıyor.

0: 105.8 Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
2: Ve değerli dinleyicilerimiz, Radyo Kassel'e hoş geldiniz. Ben şuradaki ufak teknik ayarlamaları yapayım. Canlı yayındasınız biliyorsunuz ve bundan sonra 105.8'de yayın yapmayacağız. Yani önümüzdeki Temmuz ayından itibaren başlayacakmış. Bundan sonra artık sadece dijital radyoda bize ulaşabilirsiniz. Ama dijital radyo dediğinizde yani her taraftan gidip 20-30-40 euroya bu radyoları alabilirsiniz. Çoğu otomobil radyoları zaten hem DAB yani dijital radyoyu hem UKV veya işte neyse diğer frekansları çalabiliyorlar. Ama sizin bilmeniz gereken şey artık 105.8'de yokuz. Aramanıza gerek yok. Yani ama biz buradayız. Radyolarımızı, radyo programlarımızı devam edeceğiz. Müzikle dolu, bilgiyle dolu. Bazen biliyorsunuz misafir çağırıyoruz burada efendim. Emeklilik konularını konuşuyoruz, eğitim konularını konuşuyoruz. Bu şekilde yine devam edeceğiz. Allah böyle sağlık verdiği müddetçe değerli dinleyicilerimiz. Ve tatil dönemi geldi, çattı. Bazıları Türkiye'ye gitti. WhatsApp'taki storylerde yani hikayelerinde, durumlarda resimler paylaşılıyor. Çok güzel. Keyifli günler diliyorum ve önümüzdeki günlerde yola çıkacak olanlara da hayırlı yolculuklar. Güle güle gidin, güle güle gelin. Arabanızın tekerine taş değmesin. Şu var ki Türkiye'de trafik çok fena olduğu için söylememe gerek yok. Çoğunuz zaten tecrübeli ama ilk defa Türkiye'ye gidenler şunu bilsinler. Türkiye'deki kurallar var ama uyan pek fazla yok. Son yıllardaki ama cezalardan dolayı nispeten yine bu büyük şehirlerin dışında işte İstanbul şu bu veya tatil beldelerin dışında yine de uyuyorlar. Bunu söylemem gerekiyor. Son yıllarda bayağı bir düzelme var. Radar kontrollerine çok dikkat edin. Buradan bak önemli bir bilgi. Buradaki gibi %5, %3 bir tolerans yok. Bunu arkadaşımız Kazım Kaymaz bunu bize anlatırdı da yüzde kaç toleransı olduğunu. Kendisine selam söylüyorum buradan. Selam dostum. Ama Türkiye'de artık tolerans diye bir şey yok. 50 kilometre ise 51 veya 52 olduğu takdirde direkt ceza yiyorsunuz. Cezalar da az değil. Bunu mutlaka bilin. Antalya'da çok özel bir durum var. Mesela 82 yazıyor. Bu 82'yi nasıl tutturacağız bilmiyorum vallahi. Yani bir de radar koyarlarsa her gelenin önüne çek. Yani bol bol radar şeyleri çek. 82 nasıl tutturacağız bilmiyorum ki. Tempomat falan. Yani benim arabada Türkiye'de tempomat yok ama bir şekilde galiba daha ağır gitmemiz gerekiyor. Ve bir

0: Böyle 120, 130, 140 işte neyse gittiğiniz takdirde, halbuki bomboş yollar, kimse olmadığı halde o ortalama hızı tutturmanız gerekiyor. Tutturmadığınız takdirde cezayı yiyeceksiniz. En geç havalimanında ödersiniz diye düşünüyorum. Çok dikkatli olun. Arabanızın tamir işlerinde de eğer bir bozulursa, benim tavsiyem, şimdi biraz abes olacak ama çok iyi ustalar var Türkiye'de biliyorum. Ama o çok iyi ustalara ulaşmak büyük bir şans. Yani benim tecrübelerim şu ana kadar nispeten iyiydi. Kötülerine tam denk gelmedim ama hiçbir şeyden anlamayanlara da denk geldim. Ama ben kendim sora sora, az çok da anlıyoruz. Kaç seneden beri, yani usta falan değilim ama o alanda usta değilim ama kendime göre de bir ustalığım var. Çok mantıksal şeyler sorduğumda ters cevap verirlerse zaten bir şeyden anlamadığını farkına varıyorum ve o tamirciye gitmiyoruz mesela. Yani küçük sanayi siteleri bir acayip. Ben yani güvenerek gitmiyorum, yalan değil yani. Tavsiye üzerine gidiyorsunuz genelde. Ne bileyim, akrabalarınız diyor işte, bu şuraya gidin, Hasan Usta'ya gidin, Mehmet Usta'ya gidin. Oralara gidiyorsunuz. Ondan sonra zaten sizin derdinizi anlatmak bile karşı tarafa zor oluyor, biliyor musunuz? Hem bizim Almanca, Türkçe konuşmamızdan dolayı, ama asıl konu onların teknik terimleri bambaşka. Ne bileyim, ya şimdi aklıma gelmiyor da, enjeksiyon diyor. Enjeksiyon tamam, ben az çok biliyorum işte, aynı patatesin oluyor. Ama daha bambaşka, ya şimdi aklıma gelmiyor ama onu anlamak için Google'ı açıp da yani tercümeyi yaptırmanız gerekiyor. Çünkü anlayamazsınız. Ben şahsen, benim asıl mesleğim tornacılık. Bütün şeylere de vakıfım, ustayım da. Fakat onların kullandığı kelimelerin hiçbir tanesini anlayamıyorum. Sanki böyle yabancı değil, Çince konuşuyormuş gibi geliyor bana. Evet, ve bir güzel bir parçayla tekrar devam edelim. Radyo Kassel'de devam edin. Bu arada tüm çalışan dinleyicilerimizi, takside çalışan arkadaşlarımızı, İbrahim abi selamlar. Kolay gelsin, bol kazançlar. Ondan sonra diğer imbislerde çalışanlar, fabrikalarda, Volkswagen'da şu anda öğrencilikte çalışıp da kavurup yananlar, Mercedes'te çalışıp ağır şartlarda, diğer fabrikalarda şu anda çalışanların tümüne Allah kolaylık versin. Ve ev hanımı veya evde şu anda olup işe daha sonra gidecek veya işten dönmüş olanların tümüne buradan selam gönderiyorum. Ve unutmayacağım bir şey de, şu anda hastanede yatan bütün büyüklerimize veya akranlarımıza, çocuklarımıza da olabilir tabii ki, onların hepsine selam söylüyorum. Allah şifa versin. Çabuk iyileşin.
1: İçime seni çekerim ah, içime seni çekerim.
0: Radyo Kassel 57 80 65.

0: Değerli dinleyicilerimiz, telefon hattımızda çok değerli bir arkadaşımız, çok değerli bir dinleyicimiz var. Kendisini şimdi bize bağlayacağız. Bir konu hakkında konuşacağız. Geçenlerde bir avukat konusunu değinmiştim size. Bu konuda da hemfikir olan değerli bir arkadaşımız var. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Kolay gelsin Kazım Bey.
0: Sağ olun, teşekkür ederim. Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Ben de iyiyim işte, yani dışarıda sıcak. Ben dedim yani bu sıcakta insanların kalbine bir sıcaklık verelim, bir de dedik radyo programı sunalım. Hem değişik konulara değiniriz hem de biraz müzik dinleriz. Keyifli vakit geçiririz.
1: Ne kadar güzel, ne kadar güzel.
0: Evet.
1: Kazım Bey, benim konum şu. Geçen işte 2-3 hafta önce falan bir konuya değinmiştiniz. O kadar hoşuma gitti ki. Bu avukatlara, bu resmi yerde çalışan bizim insanlarımız, bizim çocuklarımıza
0: Evet.
1: biraz sistemde bulmak istiyorum ben de sizin gibi.
0: Hı.
1: Çünkü avukatlık işlerimiz var. Hiçbir iş yapılmadan büyük paralar istiyorlar. Telefonlar ediyoruz, ulaşamıyoruz. Ulaşsak yani hiçbir iş yapmadan 600-700 bin lira paralar ne için isteniyor? Yaptıkları hiçbir şey yok. Yani bunları hangi cetvele göre, hangi kriterlere göre alıyorlar? Yani şaşırıyorum Kazım Bey.
0: Evet.
1: Yani isyanım biraz da yani sizin o isyan ettiğiniz günde yoldaydım, arayamadım.
0: Evet.
1: Zamanlama olmamıştı. Bugün nasip oldum.
0: Evet
1: Yani
0: evet. Yani siz de muzdaripsiniz bu hareketlerden, huylardan.
1: Evet. Ya sonra hepimiz, bizim çocuklarımız, gurur duyuyorum onlarla. Ne kadar
0: Evet.
1: güzel bir yerlere gidiyorlar, konuşuyoruz, ediyoruz ama yani bunlar anasının nikahını istiyorlar.
0: Evet
1: Yani
0: evet gerçekten.
1: çok çok büyük paralar. Yani bu konuyu biraz daha değinelim, geçelim.
0: Ya bizim burnumuzun altına şeyi sunuyorlar işte, avukatlık bilmem ne bedelleri var ya. İyi de tamam da kardeşim, affedersiniz, Yahudilere böyle sayıyoruz ama Yahudiler kendi etrafındaki insanlara aynı ücreti uygulamıyor. Onu %100 biliyorum. Yani en azından sen vatandaşlarına biraz daha böyle şey bir ücret uygulayamaz mısın? Hatta ben şöyle demiştim. Mesela bir otomobiliniz bozuldu. Bunu da bir avukatı aradım. Avukat ya işte yok, bir basit bir cevap yazdı. Ben de ya bunu ben de biliyordum. Açıklar mısın? O da ya her sabah 20 kişiye ben e-mail yazmak zorundayım. WhatsApp'tan yazmak zorundayım dedi. Onun üzerine inanın ki burada tamirhaneler var. Arabanız bozulduğunda git. Neşet diye arkadaşım var 192'de mesela, veya Karabudak. Hepsi de değerli değerli şeyler, veya Ceylan, neyse hepsini saymayayım. Gidin, mutlaka size zaman bulur, arabanıza bakar, der ki ya sizin arabanızda şu var bu var. Ama bu avukatlara ulaşmak, bunlardan şey almak, ilk sordukları şey rechtsversicherung var mı? Utanmıyorlar da.
1: Ya ne kadar ayıp, ne kadar ayıp ya. Bilmiyorum ama yani gurur duyuyorum, bir taraftan da üzülüyorum. Yani arkadaşım, hani bir emek olsun işin ucunda, bir olaymış da hiç mahkemeye çıkmadan sadece 3 dakikalık bir yazı
0: Al.
1: laptop, onu ben de yazabilirdim. Ya
0: Evet.
1: önce 750 euro, sonra abi sana 600 euro, 650 euro yaparız. Ya bu
0: Yani.
1: yüzden neyiz? Mahkemeye çıkmadık. Sen benim için bir zaman kaybetmedin. Ben
0: Evet.
1: başka bir işinden seni etmedim. Sen oturduğun yerde bu parayı nasıl istersin benden?
0: Bir de 650 euronun ne kadar büyük bir para olduğunu acaba unuttular mı ya?
1: Ne bileyim, bunların annelerin babalarının nasıl çalıştıklarını onlar unuttu herhalde.
0: Ya burada insanlar 2300, 2500, hadi 3000 olsun da sen 600 euro birden bir yazıya istiyorsun.
1: Ya Kazım Bey, çıldıracağım, çıldıracağım. Ha, mahkemeye çıkarız, gider geliriz. Hiç mahkemeye çıkmadık. Mahkeme zaten kapanmış. Erol'a bir yazı yazacağız. İşte siz bana 600 lira. Ya arkadaş, bir yazı 600 liralık olur mu arkadaş?
0: Al işte
1: Bir
0: yani.
1: yazı.
0: Evet. Yani bize farklı bir şey uygulamıyorlar. Biz onlarla gurur duyduk. Onlar avukat veya ne bileyim işte, ne bileyim diğer meslekler olduğunu, ama maalesef bize daha bir iyi, bir avantajlı bir şey sunmuyorlar. Aradığında da ulaşılmıyor. Ne bileyim ben, böyle bir değişik bir toplum oldular, gittiler bunlar.
1: Aslında bunu bizim gazetede, bu Kanser gazetelerinde,
0: Evet.
1: Ayna dergisinde, diğer magazin dergisinde, Hakan arkadaşlarımızla veya Selahattin abiyle falan,
0: Boş ver aynayı sen.
1: veya Handıskama'ya bunu sormak mı lazım? Bunlar ne için onların çalıştığı büro, yani bağlı oldukları büro Handıskama'ya, bu ücret, bunlarda cetveli yok mu acaba?
0: Var. Ama o cetvele karşı ödenirsen, yani 600 euro bulmasa bile ben tahmin etmiyorum bir mektubun 600 euro olduğunu. Daha önceki çalışmaları olduysa o başka. Ben tam uzman değilim bu işin ama yani normal insanlara uyguladıkları ücreti de bize uygulayacaklarsa o zaman biz niye gidelim onlara, söyler misin?
1: Evet, evet. Ya şimdi
0: benim Almancam gayet iyi, ana dilimden de iyi hatta. Niye gideyim ki? Bu hatır için aslında. Ama o hatırı anlamıyorlar onlar.
1: Benim kafamı kurcalayan yani Kazım Bey. Şimdi 750 euro Erol abi. Ondan sonra tamam. İstersen sana daha düşük yapabiliyor. Onu da yap, 650. Sonra 600'e düşürüyorsun. Düşürdüğüne göre sen de bir şeyleri demek ki bir harcama yapmadın. Demek ki düşüyor istediğin zaman.
0: Evet.
1: Demek ki bunun 607 bana 200-300 desen ben bu kadar şey olmam. Hani gerilmem. Demek ki var bir şeyler olabiliyor yani, değil mi? 750'den 650, 650'den 600'e düşürebiliyorsan.
0: Evet.
1: Demek ki siz de bir şey hani bir çaba harcamadığınızın karşılığında bu parayı aldığınızın farkındasınız. Yani bunları da diyorum, bu bizim Ayna dergisindeki Selahattin abiyle falan bir konuşmamız lazım.
0: Boş ver aynayı. Ayna olmaz. Ama Kassel magazinde Selahattin abine falan tabii ki konuşabilirsiniz.
1: Evet, evet,
0: o konuyu değinirler mi, şey yaparlar mı onu bilemiyorum. Ama ayna kesinlikle olmaz.
1: Evet,
0: Tarikat medyasından bizim hiçbir alakamız yok.
1: Anladım.
0: Tamam. Oldu.
1: Çok teşekkür ederim.
0: İyi günler.
1: Bir istek yapar mısınız?
0: Tabii ki. Ne istersiniz?
1: Ben Bursalıyım. Bursa'nın ufak tefek taşları olursa güzel olur.
0: Hadi bakalım. Zaten saat 6'ya kadar radyo programı olacak. Ben o arada bu parçayı bulayım. Sizin için de çalarım. Bütün arkadaşlarınıza bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin.
0: Sağ olun. Kendinize. Eyvallah. Hoşça kalın.
1: Çok sağ ol. Zaman ayırdınız bize. Sağ olun.
0: Sağ olun. Ve değerli dinleyicilerimiz, tekrar radyo programımıza dönüyorum. Bakın, kafanıza takılan böyle konular varsa, doktor olsun, avukat olsun, ben özellikle 73 yılından bir geldim buraya. 53 yıldan beri buradayım. Az çok da söz hakkımız olsun, değil mi böyle konularda? Veya gençlerimiz gerçekten bu tür bütün toplumumuzun rahatsız olduğu konuları normalmiş gibi görüyorlarsa biz de onların yüzüne çarparız. Kusura bakmayın, yani siz bizim evlatlarımız. Hatta bazıları da bizim yaşımızda. Bunu mutlaka söyleyeceğiz ki siz davranışlarından biraz değişeceksiniz. Mesela geçen haberlerde çıktı. Almanlar işte Alman milli takımı kazandıktan sonra bir şey yaptılar. Ne diyorlar? Arabalarla geziyorlar. Konvoy yaptılar. Yani ne? 80'lerde falan imkanı var mı? Konvoy yaptılar. Konvoyda bir tane tip bir arabanın üstüne çıktı ve Hitler işareti gösterdi. Ve bunu işte analiz ettiler. Arabanın içinde oturan birisi var. Sonradan analiz ettiler ki bunlar moda markaları için reklam ve dikkat çekmek için bunu yapmışlar. Ve o moda markanın sahiplerinden bir tanesi... Türk, sen hiç utanmıyor musun delikanlı? Ya sen para kazanmak için nasıl böyle bir şey yaparsın? Hitler'in ne olduğunu sen biliyor musun? Okulda dikkat etmedin mi? Yaktı. 20 milyon insan yaktı. Sen orada 3 kuruş para çekmek için arabanın üstüne o tipi mi çıkarttırıyorsun Hitler işareti yaptırmak için?

0: Radyo Kassel 57-60-65.
1: Rafet El Roman'ın bu güzel parçasını dinlediniz değerli dinleyicilerimiz. Geçen sene bu benim ilçemde kurtuluş etkinliklerinde konser verdi. Ve gerçekten de güzel performans yaptı. Aslında belli bir yaşı da var. Ama onun dansı bir özel bir dansı var. Orada da yaptı. Bilemiyorum yani. Evet, bizim ilçemizin kurtuluşu, daha doğrusu Zafer Bayramı 30 Ağustos'ta ve 31 Ağustos'ta da Uşak'ın Banaz ilçesinin kurtuluşu var. Yani büyük ne işte Dumlupınar Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda Yunan'ı, daha doğrusu düşmanı geriye attığımızda hemen zaten ilk kurtulan ilçe de Banaz oldu. Ve inanın ilçeye gelin, eğer Atatürk'ü seviyorsanız, Cumhuriyet'i seviyorsanız bir gelin oradaki insanlarla tanışın. Her dükkanda bir Atatürk'ün resmi vardır, büstü vardır, yazısı vardır. İnsanlar cumhuriyetçidir. Bir gelin tanışın. Çok şirin bir ilçe. Memnun olacaksınızdır kesinlikle. Hele reklam gibi olmasın ama yine de reklama giriyor. Bir sürü restoran var ama Müjde Pide diye bir restoran var Başaran Caddesi'nde. Tavsiye ederim. İzmir-Ankara arası zaten mecburen bizim oradan geçiyorsunuz. Müjde Pide'ye bir gidin. Diğerleri de var ama benim favorim bu. Evet değerli dinleyicilerimiz, çocuklarımız okul tatiline girdi girecek şeylerini aldılar. Karnelerini aldılar, alacaklar yakın zamanda. Ve bu karnelerinden birlikte anne baba için bazı sorumluluklar da, bazı yükümlülükler de ortaya çıkacak. Ben size söyleyeyim. Özellikle diğer okullarını değiştirmek isteyenler, yani 4. sınıftan 5. sınıfa geçenler, 10. sınıftan 11. sınıfa geçenler, ki orada bir sürü çeşit var, geçiş çeşidi var. Hatta biraz önce bir delikanlı geldi buraya 16 yaşında. Bazı kafasında sorular vardı. Aydınlatmaya çalıştım. O konuyu sizinle de kısaca değinmek istiyorum. Yani 10. sınıftan 11. sınıfa geçerken 12'den 13'e ve abituru bitirdikten sonra da çocuklarımızı bekleyen bir sürü soru var. Soru ve sorun var. Yani kindergarten'dan okula geçerken de okula yeterlilik testi var. Onu biliyorsunuzdur. Doktor testi var. Bir de okuldaki bazen okul müdürü falan bazı testler yapıyor işte. Sayıların birkaç tanesini biliyor mu? Veya renkleri biliyor mu? Veya bir şeyi sorduğunda anlayabiliyor mu? Bu şekilde testler var. Onlara aslında hazırlanabilirsiniz. Ama burada en önemli anahtar dil. Yani ben ama şuna da karşıyım işte evde sadece Almanca konuşalım falan diye ben buna çok karşıyım. Bu konuda en avantajlı taktik, strateji annenin birisi, ebeveynlerin birisinin bir dili konuşması, diğeri de diğer dili konuşması. Yani diyelim ki anne Almanca konuşuyorsa babanın Türkçe devam etmesi. Baba Almanca konuşuyorsa annenin Türkçe devam etmesi gerçekten çok avantajlı oluyor. Ben kendim de bu şekilde çocuklarımı eğittim. Çocuklarım da bu şekilde çocuklarını eğitiyor. Çünkü her dili yani 10 numara konuşabiliyor en sonunda. Her iki dilde de kendini ifade edebiliyor. Bunu tavsiye ediyorum. Karşımıza genelde geliyor işte ya siz neden kendi evinizde Almanca konuşmuyorsunuz diye, ama kendileri de bakın 100 yıl öncesinde taşınıp gittikleri Brezilya'da kendileri evde Almanca konuşuyorlar, dışarıda işte Portekizce. Amerika'ya 40 milyonun üzerinde Alman yaşıyor orada. Kendi evlerinde de Almanca konuşuyorlar, dışarıda da İngilizce konuşuyorlar. Bundan dolayı tavsiye ederim. Bir de 4. sınıfı bitirip de Weitergehende Schule, yani ileri okula, Sekundarstufe, ortaokula gidecek olan çocukların annesi babası bu konuda çok hassas olmaları lazım. Hepimiz tabii ki çocuklarımızın en üst seviyede, en başarılı bir şekilde okuluna devam etmesini istiyoruz. Bazen hayalperest oluyoruz. Bazen değil, çoğu zaman hayalperest oluyoruz. Çünkü bizim istediğimizle çocuğun performansı biraz farklı olabiliyor. Ne mutlu ki tam tersi olanlar. Onu da gördüm yani, tam tersi. Annesi babası pek ilgilenmiyor ama çocuk başarılı. Ne bileyim, böyle bir şeyler de oluyor. Ama genelde bizler diyelim ki gümnazımı istiyoruz ama çocuğun notları pek ona el vermiyor. Ama o notlar konusunda da öğretmenlerin çok büyük bir rolü var. Ben yıllardan beri öğretmenlerden çok çektim. Kendim çektim ve çocuklarım da çekti. Ama bu yıllar içinde öğretmenlerle nasıl konuşulduğunu, ne şekilde davranıldığını öğrendim. Tatlı sert olacaksınız. Yani böyle laga lugaya yok. Eti senin, beni, kemiği benim derseniz zaten sizin çocuğunuz kaybeder. Bunu da söyleyeyim. Bir de anne baba olarak çocuğunuzun arkasında olduğunu öğretmen hissetmesi lazım her anda. Yani sahipsiz olmaması gerekiyor. Bu değişik geliyor, bu ses benim kulağıma, ama neyse, size nasıl geliyor bilemiyorum. Ama öğretmenler eğer bir çocuğun arkasında anne babası olduğunu hissettiği takdirde mutlaka farklı davranıyor. Bunu size tecrübelerimden aktarabilirim. Ve sadece kendi tecrübelerim değil, burada bir sürü çocuk yetiştirdik. Radyonun yardım kampanyalarından dolayı anne baba geldi, danıştılar burada. Siz de gelebilirsiniz. Ve tatlı sert, yani bütün yazılan yazılıları mutlaka mutlaka kontrol edin veya kontrol ettirin. Göz geçirin en azından. Aa baba, işte ben 4 yazdım deyip tamam oğlum, tamam kızım deyip geçiştirmeyin. Analiz edin. Hata bulduğunuzda mutlaka mutlaka öğretmene verirseniz, öğretmen zaten sizin ciddiye aldığınızın farkına varacaktır. Ve sizin çocuğunuza not verdiğinde, yani bir yazılıda kendisi not verdiğinde arka planda zaten ya bu şimdi annesi babası buna dikkat edecek. Ben daha biraz ince ayrıntıla bakayım buna diyecektir. Yani kötü not verme imkanı da yoktur. Bir de çocuğunuz etraftaki arkadaşların, onun gibi çalışan arkadaşların acaba hangi notları aldığını size söylesinler. Çünkü çoğu zaman bizim başımıza geldi. Diyelim ki bizim evladımız 4 veya 3 yazdığında aynı sorulara cevap veren kişi Alman bir çocuk. Ondan en az bir not daha iyi alıyor. Sebebi yok. Ama siz eğer bunu dile getirirseniz bunu kolay kolay yapamaz. İleride yapsa bile okul müdürüne gidersiniz falan filan. Ama her şeyi de tartışmaya da gerek yok. Onu da belirteyim. Her bir şey için ben seni avukata vereceğim demeyin. Onunla da çocuklarınızın önünü kapatırsınız ve çok sorunlu bir okul hayatı çeker. Yani direkt ben bağırmak çağırmak zaten büyük hata. Avukatla tehdit etmek de hata. Çok büyük bir olay varsa o zaman amenna. Ama buradaki bu avukat konusu da biraz farklı işliyor. Staatliche Schulamt, şu bu. Bürokrasiye dönüyor. Ve bürokrasiye bir iş döndü mü, siz bu işin bitirmesine bakarsınız. 6 hafta geçer, 8, 3 ay, 5 ay, 1 yıl okulu bitirmiştir, hala cevap alamazsınız. Almanya'nın maalesef bürokratik sorunları bunlar. Hele hele eğitimde ilerlememesinin veya hala olduğu gibi durmasının sebebi de bunlar. Bürokrasiye şans vermeyin. Çocuklarınıza odaklanın. Onun geleceğini teşkil etmek için elinizden gelen her şeyi, Türkiye'deki vatandaşlar gibi elinizden gelen her şeyi yapın. Dershane ise dershane. Ek derse ek ders. Ne derler? Şimdi aklıma gelmiyor. Benim de hep böyle oluyor. Genelde Türkçem iyidir. Ama radyoda, canlı yayında bazen bir şeyler aklıma gelmiyor veya konu bittikten sonra aklıma geliyor. Ondan dolayı çocuklarınızın eğitimine önem verin. Dershane konusunu değinmek istiyorum. Burada dershane var, dershanecik var. dershaneye verdiğinizde de çocuklarınızın peşini bırakmayın değerli dinleyicilerimiz. Bugün biz 6'ya kadar buradayız. Ondan dolayı bir 6'da bir kısaca bir haber sunacağız. 6'dan sonra tekrar bu konulara devam edeceğiz. Şimdi bizlerle Selami Şahin ve Burcu Güneş teşrif ettiler. Erdal Bey de onun Bursa türküsünü bir arayıp bulacağım. Görüşmek üzere. Kaç dakika sonra? 4,5 dakika sonra.

0: Almanya'da emeklilik reformu tartışması sürüyor. Reform herkesi etkiliyor. Karar vericiler hariç.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 24 Haziran Çarşamba. Radyo Kassel'den merhaba. Almanya gündeminde siyaset, iklim ve günlük yaşamı doğrudan etkileyen önemli gelişmeler var. Emeklilik reformu tartışmalarından aşırı sıcakların etkilerine, yerel yönetimlerin aldığı yangın önlemlerinden, eğitim sistemindeki yeni düzenlemelere kadar değişik haberlerle karşınızdayız. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'da emeklilik reformu tartışması sürüyor. Reform herkesi etkiliyor. Karar vericiler hariç. Almanya'da emeklilik ve sosyal adalet tartışmaları yeniden gündemin merkezinde. Bir milletvekilinin, bir işçinin yaklaşık 28 yılda elde ettiği emeklilik hakkına yalnızca 4 yılda ulaşabilmesi, buna rağmen aynı siyasetçilerin emeklilik yaşının yükseltilmesini savunması kamuoyunda tepkileri artırıyor. Reform paketine yönelik medya desteği de gecikmedi. Süddeutsche Zeitung'un Berlin bürosundan Roland Preuss, hazırlanan düzenlemeyi uzun yıllardır görülen en iyi emeklilik reformu olarak nitelendirerek olumlu bir değerlendirme yaptı. Bu sırada iş dünyası temsilcileri de emeklilik komisyonunun önerilerine büyük ölçüde destek veriyor. Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği ile Alman Sanayi Birliği reform paketini sistemin geleceği açısından önemli bir adım olarak görüyor. Özellikle sermaye temelli emeklilik modelinin genişletilmesi ve hisse senedi piyasalarına yatırım yapacak bir devlet fonu kurulması şirket çevrelerinde memnuniyetle karşılandı. Ancak eleştiriler de bir o kadar güçlü. Sosyal kuruluşlar komisyonun sunduğu 33 önerinin yaşlılıkta yoksulluk sorununa çözüm üretmekten uzak olduğunu savunuyor. Paritätische Gesamtverband Başkanı Rock, Almanya'da her 5 kişiden birinin yaşlılık yoksulluğu riski altında olduğunu hatırlatarak temel emeklilik alanlar ve malulen emekli olanlar için kayda değer bir iyileşme öngörülmediğini belirtti. Rock'a göre planlanan konut yardımı kesintileriyle birlikte düşünüldüğünde reformlar yoksulluğu azaltmak yerine daha da derinleştirme riski taşıyor. Sermaye temelli modele karşı çıkan Rock, emeklilik güvencesinin finans piyasalarındaki dalgalanmalara bağımlı hale getirildiğini vurguladı. İsveç örneğine dikkat çekerek fonların yüksek kira gelirleri elde eden gayrimenkul şirketlerine yönlendirilmesi durumunda sigortalıların birikimlerinin temel yaşam ihtiyaçları üzerinden yürütülen spekülasyonları finanse etmiş olacağını söyledi. Tüm bu gelişmeler emeklilik reformu tartışmasını yalnızca sistemin mali sürdürülebilirliği ekseninden çıkarıp reformun yükünün kimler tarafından karşılanacağı ve sosyal adalet ilkesine ne ölçüde uyduğu sorularına da odaklanıyor. İş dünyası sermaye piyasalarına dayalı modeli desteklerken sosyal kuruluşlar yaşlılık yoksulluğuna karşı daha güçlü güvenceler talep ediyor. Almanya'da tüm çalışanlar içinde memurların oranı yalnızca %4,4 ancak federal mecliste bu oran %28'e çıkıyor. Bu durum reformun kimleri etkilediği ve kimlerin karar verdiği sorusunu daha da çarpıcı hale getiriyor. Emeklilik reformu tartışmaları sosyal adalet ve ekonomik yük paylaşımı açısından yoğun şekilde sürerken Almanya'nın gündeminde bir başka kritik başlık daha var. İklim krizi ve aşırı sıcaklar. Dünya genelinde peş peşe kırılan sıcaklık rekorları ve giderek uzayan sıcak hava dalgaları iklim krizinin etkilerini daha görünür hale getiriyor. bilim insanları aşırı sıcaklarla küresel iklim değişikliği arasında doğrudan bir bağlantı bulunduğunu ve insan faaliyetlerinin bu süreci hızlandırdığını vurguluyor. Araştırmalara göre küresel sıcaklık ortalamalarının yükselmesi, geçmişte istisnai kabul edilen sıcaklıkların artık daha sık yaşanmasına neden oluyor. Sıcak hava dalgaları yalnızca daha sık görülmekle kalmıyor. Aynı zamanda daha uzun sürüyor ve yüksek sıcaklıklara ulaşıyor. Artan sıcaklıklar topraktaki nemin hızla buharlaşmasına yol açarken kuraklığı da derinleştirerek sıcaklıkların daha da yükselmesine neden oluyor. Uzmanlar fosil yakıt kullanımı, ulaşım kaynaklı karbon emisyonları, ormansızlaşma, endüstriyel tarım ve hayvancılık, ağır sanayi üretimi ve artan tüketimin iklim krizinin başlıca nedenleri arasında yer aldığını belirtiyor. Özellikle Orta Avrupa'da sıcaklık artışlarının küresel ortalamanın üzerinde seyretmesi dikkat çekiyor. Almanya Çevre Dairesi ve Hükümetler Arası İklim Değişikliği panelinin verileri küresel ısınmanın sıcak hava dalgalarını daha sık, daha uzun ve daha şiddetli hale getirdiğini ortaya koyuyor. Bilim insanları karbon emisyonlarının hızla azaltılmaması halinde aşırı sıcakların yalnızca çevresel bir sorun olmaktan çıkıp gıda güvenliği, sağlık, kuraklık ve kitlesel göç gibi alanlarda ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuyor. Bilim insanlarının uyarıları yalnızca teorik değil, sıcaklıkların yükselmesi günlük hayatı da doğrudan etkiliyor. Bunun somut bir yansıması ise Hessen'de alınan yeni önlemler. Akşam yemeği planı yapanlar Marburg ve Frankfurt'ta bir seçeneği listesinden çıkarmak zorunda. Süregelen kuraklık ve aşırı sıcaklar nedeniyle parklar, yeşil alanlar ve ormanlarda mangal yakmak Frankfurt ve Marburg'da yasaklandı. Her iki şehir de bu kararı bölgede haftalardır devam eden kuraklık nedeniyle orman ve çayırlık alanlarda çıkabilecek yangınları önlemek amacıyla aldı. Sıcaklık ve kuraklık nedeniyle alınan bu önlemler gündemdeki tek yerel konu değil. Hessen'de aileleri ve okulları yakından ilgilendiren önemli bir düzenleme daha var. Hessen'de 2026-2027 eğitim yılından itibaren ilkokul öğrenciler için kademeli olarak tam gün bakım hakkı yürürlüğe girecek. Bu hak haftanın 5 günü günde 8 saatlik bakım süresini kapsıyor ve 2029-2030'dan itibaren tüm ilkokul çocukları için geçerli olacak. Belediyelerin çoğu hazırlıklı görünse de Hessische Rundfunk'un anketine göre finansman, personel ve altyapı en büyük sorunlar olarak öne çıkıyor. Hessen'de ankete katılan 27 belediye ve ilçe yönetiminin 24'ü hakkı karşılayabileceğini belirtirken %80'den fazlası finansmanın yetersiz olduğunu söylüyor. Örneğin Main-Kinzig-Kreis 12 milyon euroluk desteğe karşılık 360 milyon euroluk yatırım ihtiyacı olduğunu bildirdi. Personel eksikliği de ciddi bir sorun. Belediyelerin yarısından fazlası eğitimci bulmakta zorlandığını, bazı bölgelerde açık pozisyonların aylarca doldurulamadığını belirtiyor. Bu nedenle birçok yer branş dışı çalışanlara yöneliyor. Altyapı eksikleri de dikkat çekiyor. Okulların neredeyse yarısı yemek ve tam gün bakım için gerekli sosyal, ortak ve dinlenme alanlarının yetersiz olduğunu bildiriyor. Tam gün bakım hakkı paralı. Aylık ücretler 50 ile 280 euro arasında değişiyor. Yemek ücretleri çoğu yerde ayrıca alınıyor. Eğitim alanındaki bu yapısal değişiklikler konuşulurken, çocukların dijital dünya ile ilişkisini düzenlemeyi hedefleyen yeni önerilerde federal düzeyde tartışılmaya başlandı. PİRİ'nin komisyonu çocuk ve gençleri dijital risklerden korumak amacıyla sosyal medya ve okulda telefon kullanımına yönelik yeni düzenlemeler önerdi. Buna göre sosyal medya için 13 yaş alt sınırı getirilmesi ve 7. sınıfa kadar okullarda cep telefonu kullanımının yasaklanması gündemde. Okullarda ise 7. sınıfa kadar telefonların ders, teneffüs ve etkinliklerde tamamen yasaklanması planlanıyor. 8. sınıftan itibaren ise kuralların okullar tarafından öğrencilerle birlikte belirlenmesi öngörülüyor. Komisyon ayrıca yapay zeka eğitimi, çevrim içi suç bildirim sistemi ve siber suçlarla mücadelede gizli soruşturmacıların artırılması gibi ek öneriler de sundu. Düzenlemelerin yalnızca ulusal değil, Avrupa Birliği genelinde uygulanması hedefleniyor. Dijital güvenlikten sosyal medya kullanımına kadar uzanan bu öneriler, Almanya'da çocukların korunmasına yönelik tartışmaları daha da derinleştiriyor. Değerli dinleyiciler, Radyo Kassel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşacağı kadar hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun ama mutlaka merakla kalın.
3: 105.8 Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.

Evet değerli dinleyicilerimiz yine sizlerleyiz. Şu anda dereceye baktım. Telefonun derecesine 35 derece gösteriyor. Benim için harika bir haber. Ben sıcağı çok seviyorum. Tabii ki burası nemli ama biliyorsunuz bazı insanlar yazın bile üşüyorlar. Onlardan değilim. Tam tersine 30, 32, 33, hele 35 derece ideal. Bana göre ama sizler aman dikkat edin. Sıcakta falan fazla kalmayın. Sıcak çarpması hem tehlikeli hem de tabii ki sağlığa zararlı. Özellikle dışarıda çalışanlar bu güneş kremlerini falan filan sürün. Ve susuz kesinlikle kalmayın. Ben doktor değilim ama susuzluk her şeyi, her sorunun, her hastalığın başı. Ölüme bile gidebilir. Aman deyin, dikkat edin kendinize. Özellikle bir de bu dönerde çalışan değerli dinleyicilerimiz, değerli arkadaşlarımız kendi sağlıklarına dikkat etsinler. Böbrek burada çok önemli. Eğer terlerseniz böbreğe fazla su gitmez. Onu söyleyeyim. Yani ben şimdi sallamasyon yapmayayım ama şu var ki daha doğrusu idrar sisteminden fazla su gitmez. Terlemesine şeyle birlikte terler atarsınız. Ama böbrekten sonraki mesane sistemine su gitmediği için orası taş bile ama ne diyorlar ona? Ha, böbrek taşı değil de ne o ya? Şey taşı bile yapabiliyor, üretiyor. Ve idrar kesesinde bile sorunlar oluyor. Bunların hepsinde yaşandı. Bol su için hem terlemeye yetsin hem böyle dışarıya atmaya. Babam ufak su dökmek derdi rahmetli. Evet, şimdi eğitim konusuna değinmiştik. İlkokuldan kindergarten'dan ilkokula geçerken o bir tane sınav var. Onu başarmanız gerekiyor. Çocuğunuz başarması gerekiyor ama sizler peşinde olduktan sonraki yeni nesiller zaten bu işi bayağı iyi biliyorlar. İşte renkler, şunlar, bunlar veya böyle bir resim gösteriyor. İşte burada ev nerede diyor. Evi göstermesi gerekiyor. İşte araba nerede diyor. Arabanın rengi ne diyor. Ne yapıyor bu şuradaki çocuk diyor. Böyle bir küçük bir ufak bir soru. Kendisine de birkaç soru soruyor şey oradaki müdür. İşte adın ne diyor, kaç yaşındasın diyor falan. Ama onlar yine basit. İlkokuldan ileri eğitim, orta seviyedeki okullara geçerken işler işte değişiyor. Karne notları rol oynuyor. Karne notun dışında bir de tabii ki velinin isteği çok büyük rol oynuyor. Burada iki şey var, arzulanan okul gösterebiliyorsun. İşte birinci arzuladığım, istediğim okul, ikinci arzuladığım, istediğim okul diye yazabiliyorsunuz. Ve genelde, geçen hafta da bunun haberini yapmıştım. İşte bir iki gümnazim ve Gızamçurlu Valdavun dışında normal şartlarda, kontenjanlarda bir sorun yok. Ama Göğütü Gümnazim olması lazım. Orada büyük sorun var. Gızamçurlu'da sorun var. Albert Schweitzer'da sorun var. Gızamçurlu'ların hepsinde herhangi bir kontenjan sorunu yok. Fazla veren şuradaki Friedrich Gymnasium. Orada kontenjan o kadar yüksek, arzu eden de o kadar düşük. Çünkü Alt Gymnasium. İşte eski dilleri falan öğretiyorlar. Bir de bana göre biz Türk vatandaşlarımıza uygun değil. Orada çalışan değerli öğretmenlerimiz de var. Türklerden var. İsimlerini şimdi tam olarak hatırlamıyorum ama işlerini de çok iyi yapıyorlar. Lakin o okuldan ırkçılık bakımından çok şikayet var. Şimdi direkt ya sen işte Türksün, sen yabancısın değil ama engellemelerle karşılaşıyorlar. En son benim bir arkadaşımın oğlu vallahi 5 sene boyunca engelledi. Zar zor kurtardı bu okuldan gerçekten. Daha sonra da işte Boğuz Gümnazyumu tavsiye ettim kendisine. Benim dediğimi de uydu ve şu anda da çocuğu kurtuldu. Üniversiteyi okuyor. Belki de bitirmiştir şu an. Okulların arasında fark var demiştim. Gızamçurlular var. Onlar da iki çeşit. Birisi şeye göre ayırıyor. İşte Almanca, matematik kapasitesi hangisinde iyiyse ona göre kurslara ayırıyor. Bazıları da bir geçiş dönemi esnasında 5. ve 6. sınıflarda Förderstufe dediğimiz geçiş esnasının dışında bir kesin kanaata varıyorlar. Diyorlar ki ya bu çocuk işte Hauptschule, Realschule veya Gymnasium'a gidebilir. O okulda ama o okuldaki
Hauptschule, Realschule ve gümnazyum sınıflarına gidebilir diyerek karar veriyorlar ve o okulda da devam ediyorsun. Bunlardan bir tanesi Heinrich Schütz. Bu okul işte belli bir geçiş süresinden sonra sizi sabit bir sınıfa sokuyor. Yani sınıf, gümnazyum veya Realschule veya Hauptschule sınıfına sokuyor sizleri. Böyle değişik değişik okullar var. Ama asıl büyük sorun çocuğunuz o sınıflarda sabit kalacak mı? Gesamtschulların en büyük avantajı çocuk okuldan asla atılmıyor, uzaklaştırılmıyor. Sadece işte ya kurslardan düşüyor, çıkıyor. Ben mesela asansör çocuğuydum İngilizce'de. Beni sevmeyen bir tane Fauya Kobi miydi neydi? Nalet. Evet, biz burada Türkiye'de, buradaki Almanya'da yaşayan Türkler böyleyiz. Türkiye'dekiler öğretmenlere yani metiyeler düzüyorlar. Aman çiçekler, pastalar. Ben bunu zerre kadar anlamadım. Anlamıyorum da. Öğretmen öğretmen olduğu için hediye verilir mi ya? Meslek bu sonuçta. Neyse, bu benim kendi düşüncem. Orada da zaten söylüyorum, beni onlar da bana şaşırıyorlar. Ya niye bir şey duygusu olması lazım ne falan, şükran duygusu. Ne yapacağım? Mesleğini öğrenmiş, yapsın. Belki biz biraz fazla gaddarlaştık burada. Sonuçta dediğim gibi okula çocuklarımız gidiyorlar. En iyi okullara gitmesini istiyoruz. Bu okulların bazılarında sınıf veya kurs, Gesamtschule'larda sınıf veya kurs değişiyor. Ama gümnazyumlara gittiğinizde eğer gümnazyuma uygun değildir diye mektup aldığınızda direkt okuldan atılıyorsunuz. Bunu da çok iyi bilin. Çocuğunuz yine tekrar yeni bir çevre edinmek zorunda kalacak. Yeni arkadaşlar bulmak zorunda kalacak. Bu apayrı. Çocuğu bazen bir sene geriye atan, bazen de çocuk direkt gümnazyumdan Hauptschule'ye kadar düşebiliyor. Çünkü psikolojik sorunlar yaşıyor. İşte beni niye attılar falan diye. Çoğu zaman da gümnazyumdan atma sebeplerini de bir numaralı yabancı düşmanlığı. Ben de söyleyeyim yani. Şu ana kadar çünkü 1200-1300 çocuk elimizden geçti. Yardımcı olmaya çalıştık. Dershane işlettim. Ve benim tecrübelerime dayanarak bir numaralı sebep bu. Tabii ki kimse yüzünüze söylemez ama notlar verilince aslında belli oluyor. Bir de bunları düzeltmek, anne veya bunları bertaraf etmek demeyeyim de bunların bu sorunları baştan görüp de bunları engellemek anne babanın elinde, öğretmenlerle işi sıkı tutması lazım. Biraz önceki ifade ettiğim gibi. Gümnazyum 3 sene, 11. sınıf, 12. sınıf, 13. sınıf, 11. sınıf yaklaştırma sınıfı diyorlar bunlar. İşte Einstiegsniveau ne diyorlar unuttum ben artık. Bu kadar da şeyin içinde değilim. Yani emekli olunca ama sistem aynen devam ediyor. 12. sınıf yavaş yavaş abitura hazırlıyor ve 13. sınıfta sınava hazırlanıyor. Bu çok ağır bir, yani çocuklarımıza çok

da Ausbildunga direkt gidiyorlar. Çoğunlukla Ausbildunga gidiyorlar. Ya da 12. sınıftan ayrılıyorlar. Ama 12. sınıftan ayrılanların bir avantajı var değerli dinleyicilerimiz. Hiç unutmayın bu söylediklerimi. Çünkü altın değerinde. 12. sınıftan bir çocuk abiturun yani gümnazyumun 12. sınıftan bir çocuk bitirirse ama notları da falan iyi değilse okulda 13. sınıfa devam etmesi konusunda, devam etmemesi konusunda karar verdiyse o çocuk bir sene staj yaptıktan sonra Fachoberschule Eignung'unu alıyor. Çünkü zaten 12 sene okumuş oluyor. Bir sene de staj yaptığı takdirde Fachoberschule yani Fachabitur alma imkanı oluyor ve bu Fachabiturla çoğu zaman tıp, hukuk, öğretmenlik dışında hemen hemen hepsini okuyabiliyor üniversitede. Bunu hiç unutmayın. Eğer çocuğunuz 12. sınıfta bir şekilde böyle şeylerle karşılaşırsa sakın ha sakın böyle moral bozmasın. Hayat devam ediyor. Bir de biz burada dernek kurduk. Şans Eşitliği Derneği. Radyo Kassel bünyesinde biz bu konularda bu konulara vakıf olmayan anne babalara ve bu konularla yüz yüze gelen çocuklarımıza yardımcı oluyoruz dernek bünyesinde. Ve bizim derneğimizde gönüllülük bağımında çalışan bir dernek. Herhangi bir ücret falan istemiyoruz. Buyurun gelin. Opernstrasse 2 3. kattayız. Ben genelde çarşamba günleri buradayım. Saat 14-15'ten itibaren tabii tatilde veya Türkiye'ye gitmek zorunda kalmadığım müddetçe sizlere seve seve yardımcı oluruz. Ben dersem benimle birlikte bir ekibimiz var. O ekipte herkesin bir özelliği var, bir özel alanı var. Size seve seve yardımcı oluruz. Bizim tek amacımız burada çocuklarımızın belli bir yerlere gelmesi ve ileride avukatlar gibi hava atmaması ama. Evet, ne yapalım? Bir parça daha. Biraz önce Erdal Bey ne demişti? Ben Bursalıyım. O yüzden Bursa'dan bir parça istiyorum demişti. Bursalı mısın? Kadifeli gelini çalalım mı Erdal Bey'e? İyi dinlemeler.

0: Radyo Kassel 57-80-65.
1: Ve değerli dinleyicilerimiz, radyo programının bir yarım saati falan kaldı. Bu biraz önce bizden isteyen arkadaşımız Erdal ama aslı ismi farklıymış. Ama o da bende kalsın. Kendisi biliyor. Kendisine teşekkür ediyorum. Vallahi bu kadar heyecanlı, aman hareketli bir parça olduğunu bilmiyordum. Tarat abiyle biz burada göbek attık. Ve evet, Türkiye'ye gideceğiz. Türkiye'ye giderken dikkat edin. Bir arkadaşım başına geldi. Bazen aranabilirsiniz. Halbuki aranan kişi siz değilsiniz. Sadece bir arkadaşıma değil, 2-3 tane arkadaşımın başına geldi. Nedense bir tanesi senin soy ismindendi. Bu yoğun soy isimli olanlar var ya, genelde onlarda oluyor. İşte gümrük çıkışında vay efendim siz aranıyorsunuz demişler. Ya nasıl aranıyorum falan. Neymiş, kimin neymiş, kimin fesiymiş, işte itiraz ediyor. Vay sen sus, geç şuraya. O da diyor ki ya ben niye susacakmışım ya? Siz beni suçluyorsunuz ama ben yani bunu bilmek istiyorum. Sen sus, kes sesini diyorlar ya. O da tabii ki Antalya Havalimanı'nın altını üstüne getiriyor. Bir tane polis, genç bir polis diyor ki ya beyefendi bir saniye siz benimle gelin. Belki de bir yanlışlık vardır. Giriyorlar neyse. Diyor ki böyle böyle senin adında birisi aranıyor. Ne zamandan beri aranıyor? 20 yıldan beri aranıyor. 20 yıl. Tarat abi 20 yıldan beri aranıyormuş ve buna denk gelmiş. Bu da diyor ki yani kardeşim ben 20 yıldan beri aranıyor. Ben yılda iki defa giriyorum Türkiye'ye. Niye şimdi şu an? Bir de üstelik de ben 25 sene önce Alman vatandaşı oldum. Olsun diyor, biz bir araştıralım. En sonunda anne adı uyuyor, baba adı uyuyor ama baba adının doğum tarihi bir şekilde uymuyor. Oradan kurtarıyor paçayı. Yani sakın ha sakın dikkat edin. Bakın sizi tutuklamaya kalkarlarsa yani inceden inceye analiz ettirin. Bir de Godes'e atarsınız, atılırsınız. Bir de tabii ki bunun ciddi yönü de var, siyasi yönü. Burada böyle yazı yazanlara falan tehdit etmişler. Antalya'dan aldırırız sizi falan diye böyle şeylere, tehditlere karnımız tok. Yani sakın ha sakın böyle şeylere de inanmayın, kanmayın. Yani eleştirecekseniz de düzgün eleştirin. Böyle küfüre müfüre de gerek yok. Çünkü küfüre girince direktmen hukukla karşı karşıya geliyorsunuz. Nerede olursa olsun, isterse Almanya'da olsun, isterse Türkiye'de, isterse Amerika'da olsun. Şahsi küfür uyguladığınız takdirde bu, bak bunun için 600 euro da almıyorum ha sayın avukatlar. Bunu direktmen yargıya ulaşabilir ve başınızı çok ağrıtabilir. Bir de Türkiye'de tabii ki arkadaşlarınızdan böyle eleştirince eleştirinin dozunu iyi bilin. Siz orada tamam memleketiniz ama aslında sizin memleketiniz değil. Sizin memleketiniz burası. Yani siz orada bir misafirsiniz. Bunu hiçbir zaman için unutmayın. Bir de biz burada bir farklı düşüncelerle geliyoruz. Gerçi buranın seçmenin %72'si AKP'yi seçti de bazı yerlerde tam böyle kendi ortamlarında ama farklı düşünen kişiler şunu bilsin ki girdikleri ortamlar kendi düşündükleri, kendi geldikleri ortamlar gibi olmayabilir. Bunu her zaman için kafasının arka tarafına yazması gerekiyor. Ters cevaplar da alabilirsiniz. Ummadığınız kişiler sizi tenkit edebilirler. Bundan dolayı gittiğiniz yerde dikkat edin. Bir de şu İstanbul'da, Antalya'da, şurada burada mikrofon uzatanlara Allah'ın aşkına siz memleketin kıymetini iyi bilin. İşte efendim buralar çok dolu. Şöyle böyle hele bir de Almanya'yı kötüleyen. Ya hiç gerek yok böyle şeylere ya. Yani Türkiye'de yaşayanlar zaten Türkiye'deki şartlara alışmışlar. Ben sıkça gidip geliyorum Türkiye'ye. Yılda 3 defa, 4 defa gidiyorum. Yani tamam biliyoruz. Türkiye'de bariz bir durum var ortada. Ama Adamlar da inanın ki böyle kemiğe gelmiş bıçak, böyle ekonomik açısından. AKP'liler de bundan şikayetçi. Muhalefet de bundan zaten şikayetçi. AKP'liler sadece dile getirmiyorlar. Sen de kalkıyorsun orada. Adamlar zaten böyle bir dokunsan ağlayacak. Sen kalkıyorsun orada, ya işte memleketinizin kıymetini iyi bilin. İşte restoranlar tıka basa dolu. Bu restoran hesabı aslında çok basit. Diyelim ki İstanbul 10 milyon nüfus. Aslında 18 milyon da 10 milyon nüfus. Bunun %1'i zengin olsa, süper zengin olsa zaten o restoranlar yetmez. Her gün dolu, ki her gün dolu zaten. Tıka basa dolu. Yani işte bir ülkede restoranların dolu olması kesinlikle o ülkenin zengin olduğunu göstermez. Bunu ben size söyleyeyim. İstanbul'da da gerek yok. Küçük ilçelere gidin. O ilçenin %10'unda birazcık para varsa o restoranların hepsi full doludur. Ha, yaz tatili olur. İnsanlar ev giderler veya bayram tatilinde giderler. O başka, ama ben bizim ilçede restoranların boş olduğunu ben hiç görmedim. Hep full. Tamam, bizim ilçe birazcık daha böyle varlıklı bir ilçe ama ya fakir ilçelerde de öyle. Gidin bakın, her zaman doludur. Yani böyle bir kıstaslar yapmayın. İnsanların gerçek yaşadıklarını bilmedikten sonra bizim buradan uzaktan herhangi bir yorum yapmamız gerçekten tehlikeli ve zor. Şu var. He abi, otur otur. Sen bir iki laf edeceksin, biliyorum biliyorum. Asıl şimdi güzel olacak bakın program. Talat abi, ben bunu diyorum.
0: Sandalyeler, evet. Her
1: Sandalye.
0: taraf dolu.
1: Her taraf dolu. Evet.
0: Evet.
1: Tıka basa dolu ve mikrofon uzatıyorlar. Mikrofonu uzatanlar, ya bakın siz ne kadar iyi bir yaşantınız var. Biz burada sabah gidip gece geliyoruz. Bir restoranda yemek bile alamıyoruz ama sizin restoranlarınız full dolu diyorlar.
0: Ya ben o restoranlarla ilgili Türkiye'yi anlatıyoruz galiba, değil
1: Evet,
0: mi?
1: Türkiye.
0: Şimdi Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyesinin bir açıklaması vardı, bir söyleşi de. İşte orada da aynı soruyu soruyorlardı adama.
1: Evet.
0: İşte ekonomide bir değişiklik, bir ilerleme var mı? İşte görüyoruz bütün işte restoranlar dolu, oteller dolu diye soruyu uzattılar. O şöyle bir cevap verdi. Dedi ya, İstanbul'un nüfusu işte biraz önce senin söylediğin gibi 10-15 milyon yahut bugün 25 milyon civarında. Ama Türkiye'de, yani İstanbul'da 170 bin mi 270 bin mi, yalan söylemeyeyim, ikisinden birisi.
1: İşletme var.
0: Hayır, sandalye varmış,
1: Ha,
0: sandalye.
1: sandalye hesabı. Onu ben hiç yapmadım. Bak
0: Ha,
1: bak.
0: dedi bu işte 270 bin insanın, diyelim biz
1: Evet.
0: 270'ten çıkalım yola.
1: Evet.
0: 270 bin insanın yemek yediği anlamına göre, ama İstanbul 15 milyon gözüm.
1: Al işte.
0: Yani biz
1: Hesap
0: memnun değiliz.
1: ortada.
0: Yani
1: Evet.
0: biz memnun değiliz dedi.
1: Doğru. Doğru. Onun hesabına göre, onun bakış açısından
0: Ya,
1: doğru.
0: yani
1: Doğru.
0: şimdi
1: Sandalye
0: ya
1: hesabı.
0: yüzde kaça tekabül eder bu, yahut da binde kaça tekabül eder bilmiyorum. Yani
1: Evet.
0: 270 bin kişi bugün 20-25 milyonluk bir kentte. Ve çok, işin çok ilginç bir tarafı daha var. Benim çok dikkatimi çekiyor. Bilmiyorum sizin de dikkatinizi çekiyor mu? Genellikle bu sorular gecekondu semtlerinde soruluyor. Yani gecekondu semti olarak bilinen yerlerde, ne diyelim? Şirinevler, Zeytinburnu,
1: Evet.
0: Bahçelievler, işte Bağcılar. Şimdi buralar geçmişte gecekondu semtleri olarak bilinen
1: Evet.
0: yerler. Şimdi burada soruyorlar soruyu. Buradaki insan diyor, bak her taraf dolu diyor.
1: Doldu.
0: Ama ben bugüne kadar Etiler, Levent, Çift Havuzlar, Suadiye, ondan sonra ne bileyim işte
1: Bağdat Caddesi.
0: Bağdat Caddesi, yani buralarda soru sorulduğunu hiç görmedim. Çünkü biliyor adam. Ne diyecek? Yürülen işi ne diyecek?
1: Hiç. Durmaz bile
0: Ya.
1: vallahi mikrofona konuşmak için. Evet.
0: Yani gerçekleri öğrenmenin yolları var. Hani yeter ki görmek iste. Onun için de göz lazım.
1: Doğru. Göz lazım, kulak lazım, beyin lazım idrak etmek için. Ve değerli dinleyicilerim, son olarak size bizim de başımızda olan bir olay var. O da kentsel dönüşüm. Bu konuda tecrübesi olanlar varsa şu anda telefona bağlayabilirler mi acaba, bilemiyorum. Bağlanabilirler mi? 57 80 64. Bu kentsel dönüşüm bir enteresan bir olay ya. Yani hem binanızı hem dairenizi işte veriyorsunuz. hem de üstüne para veriyorsunuz. Hem borçlanıyorsunuz. Böyle bir enteresan bir durum var. Nasıldır? Ben çıkaramadım, gitti yani. Eski bir bina var. Daha doğrusu yani 30-40 yıllık bir bina diyelim ki. Bu binadan işte kentsel dönüşüm diye söyleniliyor. Ondan sonra bir ekip bir araya geliyor. Belediye tarafından test yapılıyor. O testte eğer depreme dayanıksız raporu verildiğinde bir prosedür başlıyor. O prosedürde müteahhit oluyor işin içinde tabii ki. En büyük kaymağını yiyen o oluyor genelde zaten. Çalışıyor adam ama yani biraz enteresan bir olay. Bir kısım parayı müteahhide yatırıyorsun. Ondan sonra yarısı bizden kampanyası diye bir kampanya var. Bir kısmını, yarısını da oraya yatırıyorsun. 10 sene, 120 ay borçlanıyorsun. Senin ev gidiyor ve senin evin diyelim ki 120 metrekare ise sana 80 metrekare daire veriyorlar. Enteresan değil mi? Halbuki sizin toprağınız gidiyor. Toprak payınız da gidiyor bu arada. İlginç yani, ben Türkiye'deki bu durumu anlamadım. Dedim acaba sizlerden bilen var mı? Belki de müteahhitlik yapan biri vardır. Kassel'deki vatandaşlarımız çok şey, girişken, her alanda varlar. Hatta bu internet fenomenlerimiz bile varmış ya. Ben bilmiyordum ama böyle küçük fenomenler dolaşıyormuş. Bayağı yüksek paralar kazanan kişiler varmış. Hayırlı olsun, güle güle kullanın ama bir yere faydan olmadı mı o paranda ne olacak ya? Ne yapacağım o parayla? Buradaki topluma bir yere bir faydanız varsa o zaman amenna. O zaman başımın üstüne koyarım. Derim ki helal olsun. Demek ki haydan gele huya gitmiyor. Yoksa böyle zenginlik nedir biliyor musunuz? Ay, işte Samsung en son telefonu değil de bir önceki telefonu almak. Bir çift ayakkabı yerine 15 çift almak. Bir ne bileyim Ceyhun'un kıyafetini alacağına bilmem ne markasını almak. Ama sonuçta bunların hepsi de maddi şeyler. Maddi şeyler de insanları hiçbir zaman için tahmin etmez. Tahmin demişim, tatmin etmez. Bunlar kısa süren mutluluklar. Ama kalıcı bir şeye katkınız olursa o zaman sizi daha çok tatmin eder. Ben mesela şahsen buradaki çocuklarımıza yardımcı olabiliyorsam, anne babalara yardımcı olabiliyorsam ve bu kişiler sonra ben yardım ettikten sonra ilk reçeteyi yazıp da işte şuraya şu okula gitsin, şunu tavsiye edeyim, bu meslek, bunu dedikten sonra eğer ileride bir kendi ayağında duruyorsa, üzerinde duruyorsa bu çocuk, o zaman ben en mutlu insan oluyorum. Tabii ki bu kişiler de bizi düğüne bile çağırmıyorsa o zaman bir şeyler söylüyorum yani kendi içimden. Neyse, biz hepsini de seviyoruz, o çocuklarımızı buraya geldiler. Hepsi de çok efendilerdi. Anne babaları da hep peşindeydi bunların. Ama az çok da bir böyle bir teşekkür şeysinde bir arada sırada aramalarını beni memnun eder. Yalan değil yani. Ama bazılarını da tenkit ediyorum. Cabir arkadaşımız burada en üst seviyede. Oğlu da aynen. Ve bir müzik daha çalalım. Bundan sonra yavaş yavaş zaten kapatacağız. 2 saatten beri sizin kafanızı şişirdim. Güzel bir parça var burada ya. Ustaların karışımı diye. Benim hoşuma gitti. Belki sizin de hoşunuza gider.
2: Kadehler kırılsın sarhoş gönlünde.

Ve değerli dinleyicilerimiz, radyo programımızın sonuna geldik. Umarım keyifli vakit geçirmişsinizdir. Birazcık böyle parladık, gürledik. Biraz da böyle güldük, eğlendik. Hatta değerli dinleyicimiz sağ olsun, burada biraz da Tarat abimizle oynadık. Yani ben de bir klimalı bir yerdeyim. Allah'tan ki dışarıdaki sıcağı hissetmiyorum ama bisikletle geldiğim için şimdi sıcak tabii ki alnımıza vuracak. Şeye doğru giderken, Kassel'in batısında bir yere giderken. Eğitim konusunda zaten söyleneceklerin çoğunu söyledim. Burada önemli olan, çocuklarınız zor durumda olsa bile lütfen onları dinleyin. Onlar baba bana yardım edebilir misin demezler veya anne baba bana yardım edebilir misin çoğunlukla demezler. Yine kendi içinde çekinenler de olur. Ama bunu hissedersin anne baba olarak. Ondan sonra da kendinize yardımcı olun. Yani yardım edebilecek birilerine başvurun. Veya internet var. Oralara başvurursunuz. Tabii psikolojik sorunlar varsa kesinlikle şey yapmayın. Mutlaka gidin. Psikolog demek yani eskiden böyle deli doktoru dedikleri değil. Tam tersine ihtiyaç. Ben de şahsen gitmiş oldum. Çünkü böbrek nakli olduğumda birincisi mecbur tutuyorlardı. Çünkü oradan rapor veriyorlar. İkincisi de benim kendim için de şahsen iyiydi. Çünkü her insanın başına böyle büyük olaylar gelebiliyor. Her gün böyle ha ha hi hi olmuyor. Ondan dolayı çekinmeyin. Tabii kendi dilinizi anlayan birisi olması çok daha önemli. Burada da psikolog arkadaşlar gelmiş. Türkiye'den bayağı da varlar. 5-6-7 kişi var. İsimlerini tam olarak sayamam şimdi ama. Onlara da şimdiden teşekkür ediyorum. Ama onlara da buradan bir ufak bir şey. Sakın karşınızdaki kişileri yani şey yapmayın. Ciddiye alın. Ki alıyorsunuzdur. Ben psikologlara şimdi söyleyecek bir şeyim yok. Söyleyecek bir seviyede değilim. Demek istediğim bazen de buradaki insanlar o sert kabuğun dışında içi aslında yumuşaktır. Türkiye'deki insanlar buradakilerden de çok daha farklıdır davranış bakımından. Buna dikkate alın diyorum sadece. İşte böyle. Radyo programımız da bitti. Tatile gidenlere hayırlı yolculuklar diliyorum. Eğlenin, eş dost, akraba ile konuşun. Geçenlerde Aldi'nin çikolatası 1 euro 19 sente düşmüş. Bunun haberini alın. Ama yeni gümrük kanunları var. Vallahi hiç affetmiyorlarmış. Bana denk gelmedi ama yeni gümrük kanunlarına göre işte belli bir derecede hediye alabiliyorsun. Yani bizim Avrupa bize uyguladığını biz şimdi Avrupalılara yani bize uyguluyorlar. Bunda da çok dikkatli olun. Sağ salim gidin, sağ salim gelin. Güle güle, hoşça kalın.